ayak sağlam geçti sofrayı. Nöte yanay, hap işgeli. Schmerz, Sehnsucht, der Trug ich alles.